Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bu frekansta

0: vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise, ikili ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Turkuaz.

0: fazla sana.
1: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: IDFX'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı IDFX'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. IDFX'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer IDFX Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idfx.com veya IDFX uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. IDFX. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Turkuaz.

prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmaktadır.

ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleştirildi. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Reklam.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam,

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: başlam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kilesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo
5: Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda
6: Uğur da güne merhaba.
7: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
8: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
9: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
10: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
11: Eğlenceli her an.
12: Hop dedik Ayhan.
13: Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
14: Geçmişten günümüze en sevilenler.
15: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.
16: Radyo Turkuaz.
4: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yürekin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese iyi pazarlar. Hepiniz Radyo Turkuaz'a hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı her yere, sesimizi duyan herkese selamlarımızı iletiyoruz. Ve bugün itibariyle artık her pazar günü saat 11'de Kronopop'ta ben Erdem Durmuş Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikte olacağım. Hepinize keyifli güzel bir pazar günü diliyorum ve hepiniz Radyo Turkuaz'a bir kez daha hoş geldiniz.

0: Neredesin var?
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam,

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
5: Şehre dönüşte marketi teğet geçen fiyatlar getirdi. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıktan kişisel bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.

Radyo Turkuaz'da birlikteliğimize başladık ve yaklaşık 3 saat boyunca saatlerimiz 14'ü gösterene dek ben Erdem Kronopop'ta sizlerle birlikte olacağım. Tüm zamanların hit şarkılarıyla, en güzel şarkılarıyla birlikteliğimiz sürecek. Sizler de 0505-188-30-0'a WhatsApp mesaj hattınıza mesajlarınızı ileterek bana eşlik edebilirsiniz. Ve birbirinden güzel şarkılarla pazar gününü keyifli bir şekilde saatler 14'ü gösterene dek sizlerle birlikte yaşayacağız.

tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

uzun bir aradan sonra Radyo Turkuaz'da yeniden sizlerle birlikteyim ve saatlerimiz 14'e gösterene dek buradayız. Mesajlarınız gelmeye başladı 0500-588-30-0'a ve Edirne Keşan'dan Yasin Topçu ve sevdikleri için çaldık Manifest'i. Edis'le devam edelim. Saat 14'e kadar buradayız. Keyifli şarkılarımızla herkese iyi pazarlar.

0: tamam. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili

0: satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Radyo Turkuaz'da Mabel Matiz bizlere eşlik etti. Sevgili Benaya'nın ve eşi Orçun Bey için çalmış olduk bu şarkıyı. Selamlarımızı iletelim ve Radyo Turkuaz'da gelen mesajlarınızla da bakalım. Almanya'dan Elvan Hanım bizleri dinlemekte. Hoş geldiniz mesajını iletmiş. Teşekkür ederiz. Almanya'ya da selamlarımızı iletelim yine. Almanya'da sevgili kuzenim Nurcan Gökmen şu anda beni dinlemekte. Onun için de çalmış olalım sıradaki şarkımızı. Biraz tempoyu düşürüyoruz. Ve Alev Hanım bizleri dinliyor. O da Almanya'dan mesaj yollamış. Ve iyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum. Hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederiz. 0505-188-30-0'a WhatsApp mesaj attığımızda mesajlarınızı iletebilirsiniz. Radyo Turkuaz'da ben Erdem. Saatlerimiz 14'ü gösterene dek sizlere eşlik etmeye devam ediyor olacağım.

0: yandım.
1: Keyifli şarkılarımızla devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da birlikteliğimize ve şimdi sevgili Erol Alabak şu anda bizi dinlemekte. Alabak ailesine armağan edelim şarkımızı. Nazenin ve Nazende için de çalmış olalım. Almanya'ya yine selamlarımızı iletelim. Gülşah Hanım şu anda bizleri dinliyor Antalya'dan ve sıradaki şarkılar eşim Hakan'a ve bana gelsin demiş.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda

0: Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Radyo Turkuaz'da artık ilk saatimizi sonlandırıyoruz. Sevgili Gülcan ablam bugün Almanya'ya geri dönüş yapacak. Ona da iyi yolculuklar dileyelim şimdiden. O beni dinlemekte. Ona da çalalım bu saatin son şarkısını. Muhsin Bey Rize'de bizleri dinlemekte. Yeşil site sakinleri için de çalmış olalım. Rize'de selamlarımızı iletelim Radyo Turkuaz'dan. Ve bir hoş geldiniz mesajı var. Ceren Hanım mesaj yollamış. Eşi için sıradaki şarkı istiyor. Mardin yolunda bizleri dinlemekte. İyi yolculuklar, kazasız yolculuklar dileyelim. Bu saati sonlandıralım artık. Az sonra yeni saatte yeniden keyifli şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. 0505-188-30-0'a Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz'da yeni saatimize Hande Yener'le başladık. Herkese bir kez daha mutlu pazarlar diliyoruz. Ben Erdem Durmuş. Saatler 14'ü gösterene dek Radyo Turkuaz'da en keyifli, en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağım. Yarın yeni eğitim öğretim hayatı başlıyor. Bütün öğrenci kardeşlerimize şimdiden eğitim hayatlarında başarılar dileyelim. Ve sevgili Ata da yarın birinci sınıfa başlıyor artık. Ve anneannesi Hatice Hanım ve annesi Gülçin Hanım da şu anda beni dinlemekte İzmir'de. Ata için de çalmış olalım sıradaki şarkımızı. 0505-188-30-0'a gelen mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Rize İslampaşa'dan Lütfullah Bey de bizleri dinlemekte. Rize'ye de selamlarımızı iletelim ve şimdi Zinet Sarı sizlerle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Sezen Aksu ve Kaybolan Yıllar'la 70'li yılların sonuna doğru bir yolculuk yaptık. Yine aynı yıllardan gelen bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi Radyo Turkuaz'la birlikteliğimize. Bursa'da Cabir Çolak bizi dinlemekte. Selamlarımızı iletelim ve Bursa'da bizi dinleyen dostlarımıza da armağan etmiş olalım şarkımızı. Kırıkkale'den Hatice Hanım bizi dinlemekte. Radyo Turkuaz'ın hafta sonları da canlanması harika oldu. Hayırlı ve daim olsun demiş. Çok teşekkür ederiz. Kırıkkale'ye de selamlarımızı iletelim. Ve şöyle bakalım. Mardin'den dinliyoruz demiş. Eşimin yarın doğum günü diyor Merve Hanım. Eşi için de çalmış olalım sıradaki şarkımızı. Gamze Şahin hoş geldiniz dileklerini iletmiş. Teşekkür ederiz. Ve yine Ahmet Uzundere, iyi pazarlar sıradaki şarkıyı Eskişehir'den eşim Pelin için istiyorum demiş. Çalmış olalım 0505-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Şöyle bir geçmişe doğru uzanalım. Şimdi Ferdi Özbeğen, Dilek Taşı isimli şarkıyla radyolarınızda sizlerle birlikte.

0: güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

Pazar gününde keyifli şarkılarımızla Radyo Turkuaz'da birlikteliğimize devam ediyoruz. Ömer Bey İstanbul trafiğinde şu anda bizlere kulak vermekte. Eşi Ayşegül Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Melek Hanım, Balıkesir'e doğru yoldayız. Kızımı üniversiteye bırakmaya gidiyoruz diyor. Sıradaki şarkı size de gelmiş olsun. İyi yolculuklar dileyelim. Kızınıza da eğitim hayatında başarılar dileyelim. 0505-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız. Mesajlarınızı iletmeye devam edebilirsiniz. Saat 14'e kadar ben Erdem, Radyo Turkuaz'da sizlerleyim.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: indirim seni bekliyor.
1: Reklam. Radyo Turkuaz'da sesimiz daha güçlü.
2: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
6: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
8: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
10: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da her tarzın en iyileriyle devam ediyoruz birlikteliğimize. İstanbul'da trafik yoğunluğuna baktığımızda %62'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul genelinde ve şu anda trafikte bizi dinlemekte olan dostlarımıza da iyi yolculuklar dileyelim, kazasız yolculuklar dileyelim. Bahar Kartal bizleri dinlemekte. Uygulamamız üzerinden mesaj iletmiş. Efe Çankaya yine Kayseri'den selamlarını iletiyor. Turkuaz Radyolar uygulamasından annesi Meral Hanım için sıradaki şarkımızı istemiş. Kayseri'ye de selamlarımızı iletelim. Ve Mardin'den mesaj Loran Deniz bize mesaj oluyor. Sizleri dinliyoruz ve sıradaki şarkımızı Mardin'e de armağan etmiş olalım. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz burası. Saatler 14'ü gösterecek. Ben Erdem, her tarzın en iyileriyle sizlerle.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

ve Koray Avcı yorumuyla Hicran bir kez daha Radyo Turkuaz'da sizlerle birlikte oldu. Ali Önal, Osmaniye Düzici de bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletelim Osmaniye'de. Sevgili Güray Marhan İstanbul'da bana kulak vermekte. Sıradaki şarkımızı armağan edelim. Kahramanmaraş'tan Tuğba Gaziantep'li Sadık için istiyorum diyor sıradaki şarkıyı. Hoş geldiniz, hayırlı olsun, kahvaltı ederken sizi dinliyoruz, kolaylıklar dilerim demiş Zühre Hanım. Teşekkür ederim, sizlere de afiyet olsun ve Levent Yüksel'le devam ediyoruz.

0: günler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
3: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

Radyo Turkuaz'da bir saati daha sonlandırıyoruz. 12.56 yaptık saatimizi ve bu saatin kapanışında da Ajda Pekkan yorumuyla bir Orhan Gencebay şarkısı radyolarınızda sizlerle birlikte olacak. Az sonra 3. ve son saatimizde Radyo Turkuaz'da yeniden sizlerle birlikte olacağız. 0500-588-30-0'a gelen mesajlarınıza da bakalım. Alparslan Bey İstanbul trafiğinde bizi dinliyor. Eşi Emine Hanım için şarkımızı istemiş, sıradaki şarkı. Adana'ya selamlarımızı iletelim. Turkuaz'ımı çok severim. Hafta sonları sıkılıyorduk. Gelmeniz çok iyi oldu. Canlandık demiş. Teşekkür ederiz Rasime Hanım'a. Ve şöyle bir bakalım. İzmir Konak'tan Fatma Nur Hanım bizleri dinlemekte. Hayırlı olsun, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı Turkuaz dinleyenlerine gelsin demiş. İzmir'e de selamlarımızı iletelim. Ve yine İzmir'de Ata şu anda beni dinliyor. Anneannesi ve annesiyle birlikte. Ona da armağan etmiş olalım. İzmir'e selamlarımızı iletelim. 0505-188-30-0 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attınız. Az sonra 3. ve son saatimizde yeniden sizlerle birlikte olacağız.

Radyo Turkuaz'da yeni saate başladık. Herkese bir kez daha mutlu pazarlar dileyelim. Artık son saatimizin içerisindeyiz. Bu saat içerisinde de yine her tarzın en iyileri Radyo Turkuaz'da sizlerle buluşmaya devam edecek. 0500-588-30-0'a gelen mesajlarınıza bakalım. Antalya'dan Şerif Hanım bizleri dinlemekte. Hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a demiş. Teşekkür ederiz. İskenderun'dan Kürşat Bey, yeni program inşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum diyor. Ve İskenderun'a da selamlarımızı iletelim. Bursa'dan Salih Bey bizi dinlemekte. Ve eşim Burcu Toprak için bir şarkı istiyorum diyor. Armağan etmiş olan Pakize Saygılı. Hoş geldiniz, hayırlı olsun dileklerini iletmiş. Teşekkür ederim. Ve Radyo Turkuaz'da birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi Yıldız Tilbe Türkiye'nin radyosunda sizlerle.

0: okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birliklerimize. Beste Hanım bizi dinlemekte. Şu anda annesiyle birlikte sizi annemle birlikte sizi dinliyoruz demiş. Selamlarımızı iletelim. Ergin Bey, Turkuaz ailemize hoş geldiniz. Hafta sonu iyi geliyorsunuz. Şu anda temizlik yapan 34 yıllık eşim Güler Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan edebilir misiniz demiş. Mudanya'ya selamlarımızı iletelim. Ergin Bey ve Güler Hanım'a da armağan etmiş olalım şarkımızı. Serkan Bey bizleri dinlemekte. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz hayırlı yayınlar. Sıradaki şarkıyı her zaman elinden geleni en iyisini en güzelini yapan

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.

Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz birlikteliğimizde. Can Ozan radyolarınızdaydı. Ben Ay için çalmış olduk bu şarkıyı. İknur Hanım Edirne'de bizleri dinlemekte, selamlarımızı iletelim. Ve Rize'den Muhsin Bey bizleri dinlemekte. Cemil Hanım mesaj yollamış. Kızım besteyle sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz demiş. Armağan etmiş olalım. Radyo dinlemeyi unutmuştuk. Pazar sabahımızda şu yağmurlu havada güneş gibi doğdunuz demiş. Mabel Matiz çaldık. İknur Hanım'a da armağan etmiş olalım şarkımızı.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki 100 binler...

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Her tarzın en iyileri.

Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son yarım saatin içerisindeyiz artık. İstanbul trafiğinde olanlar için yol durumuna bir bakalım. %67'ye ulaştı trafik yoğunluğu İstanbul genelinde. Şirinevler'de İncirli yönünde sağ şeritte bir araç arızası bulunmakta ve bir şerit trafiğe kapalı durumda bölgede.

0500-588-0000 Radyo Turkuaz WhatsApp mesaj attığımız ve mesajlarınızı bana iletmeye devam edebilirsiniz. Artık son mesajları değerlendireceğiz birazdan ve 14 itibariyle de programı sonlandırmış olacağız. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz burası. Ben Erdem.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: Radyo Turkuaz'da gelen mesajlarınıza bakalım. Ayşegül Hanım Rize'den bizlere mesaj yollamış. Sıradaki şarkıyı sevmeye yüreği yetenlere armağan ediyorum diyor. Rize'ye selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkı eşim Şeyse Keskin ve herkese gelsin demiş dinleyicimiz. Osmaniye'den bizlere mesaj yollamış. Mukadder Hanım, kız kardeşim Nur'un doğum günü. İyi dileklerimi ona ve 13 Eylül'de doğanlara armağan ediyorum demiş. Ve Mukadder Hanım, kız kardeşiniz Nur'un da doğum gününü biz de kutlamış olalım Radyo Turkuaz olarak. Adem Yıldırım, Ceylan Pınar da bizleri dinliyor. İyi ki varsınız demiş. Ceylan Pınar'a da selamlarımızı iletelim. Artık yavaş yavaş programı toparlıyoruz. Az sonra son şarkılarımızla burada olacağız. Birazdan kapanışımızı yapacağız Radyo Turkuaz'da. Bugün uzun bir aradan sonra ilk yayınımı gerçekleştirdim ve herhangi bir hatam olduysa şimdiden affola. Birazdan kapanışta görüşeceğiz.
1: Radyo Turkuaz.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Serkan!
7: Efendim abi?
6: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la

0: Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
1: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz'da artık birlikteliğimizin sonuna geldik. Artık son şarkımızı çalacağız. İknur Hanım Edirne'de bizi dinliyor. Dide'den Esra Koç. Selamlar, pazar günü radyoda bir ses duymak çok güzel. İyi ki tekrar başlamışsınız diyor. Teşekkür ederiz. Dide'ye de selamlarımızı iletelim. Sevgili Erol ve Aylin Alabak için de çalmış olalım son şarkımızı. Artık programı bitiriyoruz. Yarın yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Bütün öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Bugün hafta sonu yayınlarında ilk kez sizlerleydim. Haftaya pazar günü saatler 11'i gösterdiğinde tekrar görüşene dek bahtınız ve radyonuz açık olsun. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: seni.
1: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
2: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Adana Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Mardin Radyo Turkuaz dinliyor.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Terimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Bak, Mondium'a bak.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. Bu frekansta hayat var,

0: hareketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: arasında var.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki 100 bin...

0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: gerisi kolay.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
2: 1. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GEO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GEO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o. Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
2: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: İzmir Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuvaz dinliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
4: İdefix

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki 100

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: doğasında var.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: doğasında var.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde

0: toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147, ulusal düzeyde 44 olmak üzere 1191'e ulaştı. Proje ile evlilik hazırlığındaki gençlere ekonomik destek sağlanması ve evlilik sürecindeki giderlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, proje kapsamında ulusal ve yerel düzeyde firmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle de işbirliği yapıyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da.

0: İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Serkan! Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki 100

0: olmasa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Utku ile birliktesiniz. Bu güzel pazar gününden sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selam.

2 saatimiz var. Bu 2 saat süresince yine sizlerin mesajları, duyguları, hisleri var. Ve bununla birlikte saat 19 itibariyle çok özel bir program başlayacak. Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar köşesinde resmi geçit yapacak dev isimler. Geçmişten günümüze damgasını vuran en özel, en güzel şarkılar. O zaman hazırsanız Radyo Turkuaz'da bu güzel pazar gününde Utku ile olan muhabbetinizi başlatıyorum dostlar.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli.

0: ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

Nasıl geçiyor pazar gününüz dostlar? Sesimizi duymanız gerçekten güzel değil mi? Ben de burada kendimi yalnız hissetmiyorum. Sizlerden gelen öyle güzel mesajlar var ki bir kez daha teşekkürler ilginize, iştenliğinize. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile İstekler. Orada son bir paylaşım yaptım ve o son paylaşımın altına yorum yazan dostlarımızın da mesajlarını program içerisinde okuyacağım. Haberiniz olsun dostlar. Hadi buyurun bu güzel şarkıyla beraberliğimize devam edelim. Hemen ardından duygularınıza, düşüncelerinize ve mesajlarınıza yer vermeye başlayacağım. Belki

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'dasınız. Utku ile birliktesiniz bu güzel pazar gününde. Yarın okullar açılıyor biliyorsunuz. Miniklerimizde güzel bir heyecan var. Yeni arkadaşlıklar, yeni bilgiler, yeni hayaller. Ama unutmayalım, dersler önemli fakat hayallerimiz de önemli. Lütfen hayallerinizin peşinden koşmayı unutmayın, olur mu? Eminim ki sizler o güzel yüreğe sahipken başaramayacağınız hiçbir ders, hiçbir zorluk yoktur. Buna can gönülden inanıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. O zaman buyurun bu güzel şarkıyla devam edelim. Bu güzel şarkımızda miniklerimize, yarınımızın büyüklerine hediye edelim.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Utku ile birliktesiniz. Yeni bir hafta geliyor. Belki geçen hafta istediğimiz gibi geçmedi. Belki canımız sıkan şeyler oldu. Belki planlarımız yarım kaldı. Ama bugün pazar ve pazar biraz durup nefes almak ve yarına yeniden umut etmek için ne kadar güzel, öyle değil mi? O zaman yarını düşünerek, çocuklarımız okula başlayacak. Bizler işlerimize gideceğiz. Hayatın telaşına yeniden döneceğiz. Ama o halde bu gece geçmiş haftanın yükünü biraz da olsa hatırlatmakta fayda var. Biraz da üzerimizden atmakta fayda var. Yeni bir haftaya güzel niyetlerle başlayalım. Şöyle düşünelim. Ben bu hafta çok iyi olacağım. Çocuklarımıza lütfen güzel sözler söyleyelim. Sevdiklerimize sarılalım. Ve kendimize de biraz şefkat gösterelim ve kendimizi önemseyelim. Çünkü her pazartesi hayatın bize verdiği küçük bir yeniden başla fırsatıdır. O yüzden yeni hafta inşallah hepimizin gönlünce olsun diyelim. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da beraberliğimizi. Hadi gelin bu güzel

ediyoruz. Radyo Turkuaz'da günün telaşını bir kenara bıraktık. Çayımızı kahvemizi hazırladık. Güzel dostlarımız var bizleri dinleyen. Sevgili Nuray kardeşim Nuray Akar. O da şu anda bize eşlik eden dostlarımızdan. Selam olsun ona ve güzel ailesine güzel bir pazar diliyorum. Ayrıca Nihal, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Sevgiler, selamlar olsun sevgili kardeşime. Kimin nerede olduğu için önemli değil. Ortak bir noktamız var, o da şarkılarımız. Hadi buyurun bu güzel şarkıyı dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden Radyo Turkuaz'da beraberliğimize devam edelim dostlar.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Evet dostlar, devam ediyoruz. Bazı güzel şarkılar vardır, asla ne söz geçmez, öyle değil mi? Bu saatte artık yavaş yavaş toparlıyoruz. İşte o güzel şarkılardan birisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. O zaman hazırsanız sesini biraz daha açın. Çünkü en güzel şarkı nedir biliyor musunuz? Hissederek dinlediğimiz şarkıdır. Radyo Turkuaz'da Utku ile birliktesiniz. Güzelliğimiz, muhabbetimiz devam ediyor dostlar.

Evet dostlar, devam ediyoruz beraberliğimize. İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. İstanbul'da hafif kapalı bir hava var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde durum da eminim ki aynı. Ama yüreğimizi, gönlümüzü ısıtacak şarkılar var. Yüreğimize, gönlümüze anlam katacak şarkılar var. Hayat bazen yorsa da, bazen şaşırtsa da, bazen de hiç beklediğimiz bir anda güzellikleri getirebiliyor. İşte o güzellikler sizlersiniz. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Elvan ablam selam olsun. Çok güzel diyor pazar günleri sesinizi duymak. Çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Suna, o da bizi dinliyor. Suna Hanım. Arabada diyor sürekli. Niğde'de sizi dinliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. İlda'nın mesajı var. İlda için ve bütün sevdikleri için de armağanımız olsun. Gülsu, o da bize kulak veren dostlarımızdan. Hadi buyurun bu güzel şarkıyla beraberliğimize Radyo Turkuaz'da devam edelim dostlar.

0: Reklam. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

Devam ediyoruz dostlar. Günlerden pazar. Yarın yeni bir hafta başlayacak. Tabii haftanın yükünü biraz daha hafifletmek adına ben mikrofon başındayım. Sizlerle birlikteyim. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz?

musunuz bilmiyorum ama eminim ki sesim güzel dostlarımızın mekanlarında yankılanıyor. İpek İskenderun'dan dinliyor. İpek için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Sevgili Fatma Eskioğlu, o da şu anda bize kulak veren dostlarımızdan. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Size de harika bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de bulunmuş olduğunuz mekanlarda, ortamlarda. Vildan Hanım çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Size ve bütün sevdiklerinize dile getirmiş olalım bu güzel yorumu. Devam ediyoruz. Utku ile hafta sonu devam ediyor bu güzel pazar gününde. Bir kez daha sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun.

ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da Utku ile birliktesiniz. Bu güzel pazar gününde bulunmuş olduğunuz mekanlarda sizleri yalnız bırakmıyorum. Sesimizle, şarkılarımızla yanı başınızdayız. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hadi gelin bu güzel şarkıyla beraberliğimize Türkiye'nin radyosunda Radyo Turkuaz'da devam edelim dostlar.

Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.

Devam ediyoruz. Radyo Türk Boğaz'da Utku ile birliktesiniz. Şimdi öyle güzel bir şarkı hazırladım ki size. Bazı insanları özlersiniz, aramak istersiniz ama arayamazsınız. Söylemek istedikleriniz vardır ama bazen kelimeler yetmez. Bazen bir şarkı bile sizin adınıza bu sözleri en güzel şekilde dile getirir, yerine getirir, öyle değil mi? Hadi buyurun, biraz geçmişe gidelim. Bu güzel şarkıyla Radyo Türk Boğaz'da Utku ile olan hafta sonu sohbetinize, muhabbetimize devam edelim dostlar.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da sevgili Hatice iyi pazarlar dileğinde bulunmuş. Selam olsun. Telefonumu şarj ettim. Kulaklığımı taktım ve sizi dinliyorum demiş. Annemle babamla birlikte balkonda çay keyfi yaparak dinliyoruz sizi. Selam olsun size de sevgili dostlar. Sevim, evimdeyim bugün diyor. Yine ama frekansım değişmedi. O zaman güzel bir şarkıyla sevgili Sevim için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz olsun. Hatice Hanım çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Cemile İzmir'den sevgiler, selamlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizleri duymak çok güzel. Sağ olun. Yarın okullar açılacak. Eminim ki birçok anne baba gibi hepimiz heyecanlıyız. Miniklerimiz de heyecanlı. Allah sizin açıklığı versin diyelim ve beraberliğimize bu güzel şarkıyla birlikte devam edelim dostlar.

gitme. Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. O kadar güzelsiniz ki, o kadar güzel anlam katıyorsunuz ki programa, bir kez daha teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi yalnız bırakmıyorsunuz. Evinizde, belki de iş yerinizde çalışıyorsunuz. Allah kolaylık versin. Ama sözüm o ki, o güzel şarkılara sizler de öyle güzel eşlik ediyorsunuz ki, diyecek tek bir kelime kalıyor. Birkaç dakikalığına şöyle bir hayatın telaşına uzaklaşalım. Hadi buyurun bu güzel şarkıya kulak verelim. Ardından artık yavaş yavaş bu saati de toparlamaya geçeceğiz. Yazın.

0: insan.
1: Evet dostlar, artık bu saatte yavaş yavaş toparlamaya doğru geçiyoruz. Pazar akşamına doğru yaklaştık. Ama en güzeli ne biliyor musunuz? Sizlerle birlikte bu frekansta sesimizi, duygularımızı, şarkılarımızı yansıtmak. O halde hazırsanız harika bir program başlıyor birazdan. Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar az sonra yanı başınızda olmaya devam edeceğim. Varsa gönlünüzden geçenler, ben saatler 20'yi gösterene kadar sizlerle birlikteyim. Haberiniz olsun dostlar. Canım.

0: Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar başlıyor.
1: Radyo Turkuaz'da hepimizin merakla beklediği, daha doğrusu benim en çok merak ettiğim bir köşemiz var. O da Unutulmayanlar. Şu an itibariyle startını veriyorum sevgili dostlar. Bazı şarkılar vardır sadece kulağımıza değil, geçmişimize bile dokunur. O yüzden belki de gençlik zamanlarımızı hatırlatır, eski bir dostu getirir aklımıza, belki de yıllar önce yaşadığımız güzel bir anı yeniden yaşatır. O zaman şimdi biraz zamanı geriye saralım. Dünden bugüne hayatımızın bir yerinde mutlaka iz bırakmış şarkılarla birlikte, hazırsanız anıların kapısını hep birlikte aralamaya başlayalım. Ben hazırım dostlar. Bakalım kimler bizimle beraber. Yapmanız gereken tek bir şey var. Çayınızı kahvenizi hazırlayın ve bu güzel bir saatlik programın hep birlikte tadına varalım, olur mu?

0: Ah, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz'da unutulmayanlar devam ediyor.

Ne kadar güzel şarkılar değil mi dostlar? Yıllar geçiyor, insanlar değişiyor. Şöyle bir düşünün ki hayat bambaşka bir yerlere götürüyor bizi. Ama o şarkı başladığında sanki zaman bir anda olsa duruyor. Bir anda eski bir sokaktasınız. Belki de yanınızda çok sevdiğiniz birisi var. Belki artık hayatınızda olmayan birisi var. İşte müziğin de büyüsü bu. İşte burada başlıyor her şey. Şimdi o zaman geçmişten bugüne uzanan güzel bir şarkıyla beraberliğimize Radyo Turkuaz'da devam edelim dostlar.

Bir yandan pazarın sakinliği, kahvenin kokusu, fonda yıllar önce tanıdığımız bir şarkı. Bazen mutluluk, bazen çok büyük şeyler de değil dostlar, biliyor musunuz? Eski bir şarkının ilk birkaç notasını duyduğumuz andan itibaren yüzümüzde oluşan o küçük tebessümle birlikte bugün biraz geçmişe gidiyoruz ve biraz daha anılarımızı tazeliyoruz. Nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. O zaman dünden bugüne sizin için seçtiğim harika bir şarkıyla Radyo Turkuaz'da Utku'yla Unutulmayanlar devam ediyor.

Devam ediyoruz dostlar. Radyo Turkuaz'da Unutulmayanlar köşesinde Utku ile birliktesiniz. Eski şarkıların güzelliği vardır. Eski şarkıların bir güzelliği var. Sözleri belki yıllar önce yazıldı ama her dinlediğimizde başka bir anlam kazanıyor. Çünkü artık o sözlerin içine kendi yaşadıklarımızı da koyuyoruz. Yıllar geçiyor, biz değişiyoruz. Şarkılar ise bazen bizi eski halimize götürüyor. O zaman o eski halimizde kalalım, o saflıkta kalalım, o güzelliklerle kalalım ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi öyle güzel bir şarkı geliyor ki, bakalım dostlarımız bu şarkıyla nerelere doğru gidecekler.

0: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için Pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 13 Eylül 1997 yılında Polonya'da yapılan Dünya Greco-Romen Güreş Şampiyonası'nda Ercan Yıldız'la Şeref Eroğlu altın madalya kazandı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Geçmişten bugüne uzanan güzel şarkılarla pazar yolculuğumuzun artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu şarkılar kalbimizde yer eden, her zaman olduğu gibi hayatımıza anlam katan, eğer ki sizleri uzaklara doğru götürebildiysek ama güzel anılar eşliğinde, güzel hatırlamak temennisiyle tabii ki içimizdeki huzura, önümüze güzelliklerle bakarak inşallah en güzelini, en iyisini dileyerek ben artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyorum. Saat 22 itibariyle gönlümün dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. O da harika bir programla yanı başınızda olacak. Allah sağlık saat verirse yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Utku ile isteklerde yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü. Daha güçlü.
1: Antalya Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
4: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
6: Almanya Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Edirne Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Manisa Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz, adımız turkuaz, adımız turkuaz, Radyo Turkuaz.

söyledim göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğim süre, gönülden gördüğüm takvime göre. Aldığım her nefes bir gün sayılır, aldığım her nefes bir yıl sayılır.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: Sözler olsun ama tutulan olsun. Az cümle olsun ama yüreğe dokunan olsun. Büyük vaatler değil, samimi niyetler olsun. Bizi kendimizin en güzel haline ulaştıran karşılaşmalar olsun. Ve ömrümüz kalbimizi hakikate yaklaştıran insanlarla dolsun. Dostlara da selam olsun. Gönül dostunuz her pazar gecesi saatler 22'yi gösterdiğinde Radyo Turkuvaz'da mikrofon başında yanınızda. Programımıza hoş geldiniz.
1: Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık

Bazen bir şarkı anlatır içimizden geçeni, bazen bir ses iyi gelir, insanın gönlüne dokunur. İşte bu akşam da sevdiğiniz şarkılar, güzel sohbetimiz ve sıcacık bir dostlukla yanınızdayım. Ben gönlünüzün dostu Füsun. Pazar gecesi artık kimseye söz vermeyin. Çayınız, kahveniz, belki biraz sessizlik ama mutlaka radyonuz açık olsun. Radyo Turkuaz'da pazar akşamına hoş geldiniz.

0: sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde. Seni ve senli günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde, eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan her gün, her gün anımsar mı aynı gözleri? Seni seviyordum ama senin haberin yoktu. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Kalp ağrısı oluyordun. Müslüm Baba'nın dediği gibi, ben senden çoktan vazgeçtim. Bu ömrü sende tükettim. Esir ettim bir tatlı söze. Boynumu büktüm hep kalbim. Kimin için gelsin bu şarkı?
1: Ben

Radyon Radyo Turkuaz'da. Sosyal medyada paylaştığım fotoğrafımızın altında buluşabiliriz. Oraya sizi bekliyorum. @radyoturkuaz, @gönüldostukusun. Ve şimdi çalacağım şarkı, verdiğin sessiz savaşlar için. Kimse görmese de her defasında yeniden ayağa kalkmayı seçtiğin için. Kendin olabilme cesaretin için. Seninle gurur duyuyorum be gönül dostum. İşte bazen en büyük zafer hiç kimsenin alkışlamadığı halde yeniden ayağa kalkabilmektir. İyi ki varsın diyorum ve bu gece biraz da kendine iyi

eğer üzerine düşeni yaptıysa, ısrar ettiyse, denediyse, yaklaşımını değiştirdiysen ve bir şeyler akmadıysa, belki de bazı kapıları açmakta neden bu kadar ısrar ettiğini tekrar düşünme zamanı gelmiştir diyor Asu Mansur. Çaresi duruşunu değiştirmek olan şeyler vardır dostlar. Diğerlerinin çaresi ise yol değiştirmektir. Bazı durumlar hayal ettiğimiz gibi değilse muhtemelen o deneyim bize hayal ettiğimiz kadar fazla bir şey katmayacağı içindir. O yüzden rahat olun. Hayatın yolları sonsuzdur. Kalbinle gerçekten uyumlu yönleri bulduğunda her şey doğal olarak akacak ve aradığın her şeyi bulacaksın. Hikayen henüz bitmedi. Sadece beklenmedik bir yere evrildi. Halledeceksin ve sonrasında mı? Tabii ki şükredeceksin.

kendinde olmayanı nasıl sana versin? Kendini bilmeyen, kendini göremeyen seni nasıl görsün? İnsan işte dostlar, kendi içinde ne kadar derinse karşındakini de o kadar derinden dokunur.

dokunabiliyor. Kendi yarasını tanımayan, senin de acını anlayamıyor. Kendi kalbine hiç dönmemiş olan, senin gönlünün kapısını da bulamıyor. Bazen karşımızdakilerden beklediğimiz şey, aslında onun kendisine veremediği bir şey oluyor. Sevgi istiyoruz ama belki o sevmesini tam olarak bilmiyor. Kendi içindeki sesi duymuyor, aynaya bakarken kendini göremiyor. Ve o zaman nasıl görüleceğiz, nasıl anlaşılacağız? Ve biz bütün bunları tamamlamaya çalışırken bu sefer kendimizi üzüyoruz. Oysa herkesin bize verebileceği, kendi içinde taşıdığı kadar. Çünkü bazen mesele senin sevilmeye değer olmaman değil, karşındaki insanın sevgiyi taşıyacak kadar kendisine ulaşmamış olması. Yani kendini bilen seni görüyor, kendini seven seni incitmemeyi öğreniyor. Kendi ruhuna dokunabilen de senin ruhuna dokunabiliyor.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostu Fusun'la olan beraberliğiniz devam ediyor. Bir şeyi fazla zorlamak, çok fazla zorluyorsak belki de o bizim ölçümüz değildir dostlar. Belki de olması için bu kadar uğraştığımız şey bize ait değildir. Ne dersiniz? Belki de hayat biraz daha dayan demek yerine artık bırak diyordur. Çünkü bize ait olanı yaşarken her şeyin kolay olması gerekmez. Ama hepimizin kendini tüketmesi de gerekmez. Bazen vazgeçmek, yenilmek de değildir gönül dostum. Bazen kendine dönmenin, kendi yolunu bulmanın en cesur halidir. Belki de mesele daha çok zorlamak değil, neyi zorlamamız gerektiğini de fark etmektir. Geçmişin ve günümüzün en sevilen şarkılarını yine gönül dostlarıma çalmaya devam ediyorum. Bende kalın, birazdan yeni saatimiz başlıyor. Gel söyle.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

İnsan değişir dostlar. Yıllar sonra da değişir, aynı gün içinde bile değişir. Hakkıdır da. Çünkü insan yaşadıkça öğrenir, öğrendikçe fark eder ve fark ettikçe başka biri olur. Başkaları ne diyecek, aman ne olacak diye düşünerek kendini olduğun yere hapsetmek yaşamak değildir zira. Bugün sevdiğin şeyi yarın sevmeyebilirsin. Dün doğru bildiğini bugün sorgulayabilirsin. Bir insandan uzaklaşabilir, bir hayale veda edebilir, yeni bir yola hiç beklemediğin bir anda çıkabilirsin. Bunun adı tabii ki kararsızlık değil gönlümün dostu. İkinci saatimize hoş geldiniz. Rengimiz, adımız, şarkılarımız turkuaz ve gönül dostu Füsun'la berabersiniz.

vakti gelen dökülüp çürüyecek. Suyu ve toprağı zenginleştirecek. Ve bu zenginlik kuruyan dalları besleyecek. O dallarda yeniden tomurcuklar, çiçekler, meyveler belirecek. Hayat da böyle değil mi gönlümün dostu? Bazen dökülenler, bitenler, geride kalanlar aslında yeni bir başlangıcın toprağını hazırlıyor hepimize. Her kayıp biraz yer açıyor. Her son içinde sessizce yeni bir bahar taşıyor. Yeter ki biz o kuruyan dala bakıp artık hiçbir şey olmayacak ümitsizliğine düşmeyelim. Çünkü hayatın güzel tarafı şu, bazen en umutsuz görülen dalda bile yeniden çiçek açacak bir yer mutlaka kalıyor. Şarkılarım güç versin, şarkılarım size, şu an gönül dostlarıma çok iyi gelsin.

Elimde değil seviyorum. Ne şarkıdır ama değil mi gönlümün dostları? Kendi kendine yeten biri görülmeye hala ihtiyaç duyar mı diye sormuş Doktor Özge Orbay. Çok güzel bir soru. Bence kendi kendimize yetemeyiz. Çünkü iletişim olmadan olmaz. Görülmek, ilgilenilmek, sevilmek, ait hissetmek gibi birçok psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılamak hep birilerinin varlığında gerçekleşir. Ve bu ihtiyaçlar da bakidir. Ölene kadar bunlara ihtiyaç duyarız. Kendi kendine yeten birinden belki de beklentimiz şu olabilir bu sorunun cevabı. Görülmeye ihtiyacı olduğunda neyi kime göstermek istiyorsa buna yapabilmesi. Yani ne almak istiyorsa, nasıl bir iletişim kurmak istiyorsa açık ve net olabilmesi. Ama diyelim ki her zaman bu durum aynı olmayabilir. Alamayacağı durumlarda ne yapacak? O zaman kaynağını değiştirecek ya da görünmeyi erteleyecek. Her şey

yeni bir haftanın başlamasına hazır mıyız acaba? Şu an telaş içerisinde olanlar olabilir ki yarın tamamen bütün okullar açılıyor. Öncelikle öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, canımız velilerimize ve tüm tabii ki eğitimde katkı sağlayan herkese gönülden başarılar diliyor gönül dostu Füsun. Sabah da inşallah kolaylıkla, sağlıkla, güzellikle okulunuza, işinize gidin diyorum dostlar. Uğur Eracil'den sonra da beni dinleyin. Hafta içi 10-12 her pazarda saatler 22 gösterdiğinde beraberiz. Yine en sevdiğiniz şarkılarla devam edelim mi?

Çünkü sen hayatına deneyim diye girip gidenlerin değil, yazgıyla bağlandıklarının ağırlığını ve derinliğini taşıyan bir ruhsun. Deneyim için gelenler dostlar, ruhumuza bir renk katıp gidenler. Ama yazgı için gönderilenler, ruhumuzun temel yapısını değiştirenler. İşte onlar bizi bazen böyle aynalamak, kendimize getirmek için gelirler. Bitmemiş karmik borçları ödetmek için gelirler. Ve en önemlisi seni kendi gerçeğine uyandırmak için gelirler. Acıyı bilgeliğe dönüştürebilenlere, kırıldığı yerden daha güçlü toparlananlara, kolay olanı değil, hakiki olanı seçenlere de selam olsun. Instagram'da son fotoğrafımızın altında pek çok mesaj gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Şu an sesim kimlere gidiyor acaba? Sesime ses veren herkes için geliyor bu şarkı. @radyoturkuaz@gönüldostufusun sosyal medyada bizi dinlemeyi de, oradan da bize ulaşmayı da unutmayın.

Duygular zamanın sessiz akışında kendiliğinden filizlenir. Bağ kurmaksa sadece hissetmek değil, o bağın yükünü, emeğini ve sorumluluğunu da sevgiyle taşıyabilmektir. Kurduğum en güzel bağlardan birisiniz benim canım dostlarım. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşırken birazdan vedada buluşacağız ama benden sonra radyonuz hep açık olsun. Çünkü kim geliyor? Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar sizi karşılayacak. Mikrofonda sevgili Yakup olacak. Sabah mı? Sabah saatlerinde yine buluşalım diyorum. 24 saat hafta içi hafta sonu en güzel sesler nerede? Radyo Turkuaz'da.

ellerimizden yeniden doğmak mümkün mü? Mümkün mü kurumuş dalları yeniden yeşertmek? Kırılmak, yorulmak, küllerimize kadar yanmak. Meğer içimizde yeniden filizlenmeyi bekleyen bir yaşam tohumu hep varmış dedirten olaylar yaşamak. Belki aynı insan olamasak da ondan sonra, ama daha bilge, daha güçlü, kendimize daha yakın olabilir miyiz? Oluruz be dostlar. Birazdan vedada buluşacağız. Şu an sosyal medya üzerinden WhatsApp'tan, ki not etmeyi unutmayın, 505-188-30-0 @radioturkuaz @gönüldostufuzun. Her yerden mesajlar geliyor. Bu gece beni yalnız bırakmadığınız için de teşekkür ediyorum. Her pazar, her pazar 22'de sizlerleyim. Ama hafta içi sabah 10 ile 12 saatleri arasında ben de sizi yalnız bırakmam.

Belki de ihtiyacımız olan şey koşulsuz sevgi değildi. Kabulle gelen sevgiydi. Çünkü insan hiç hata yapmadan sevilmeyi değil, hatalarıyla, yaralarıyla görülmeyi özlüyor. Olduğu gibi kabul edildiğinde kendini saklamak zorunda kalmıyor. Maskeler düşüyor, yükler hafifliyor. İnsan en çok değiştirilmeye çalışmadığı yerde, orada nefes alabiliyor. Belki de gerçek sevgi birini kusursuz bulmak değil, kusurlarıyla da buradasın ve değerlisin diyebilmektir. Evet, hayat sabah uyandığında aklına gelen ilk kişiden ibaret demiş şair. Öyleyse çok güzel bir sabaha uyanmanızı istiyorum. Aklınızda, ruhunuzda, gönlünüzde olan kişiyle çok iyi bir hafta diliyorum sizlere. Birazdan Zamansız Şarkılar'da Yakup Ertürk sizlerle. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Ama yarın sabah saatler onu gösterdiğinde neredeyiz? Yine Radyo Turkuaz'dayız. Yine sizi programıma bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi geceler dostlar.

Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar'da yeni bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Bundan sonra her hafta pazar günü de sizlerle birlikteliğimiz devam edecek sevgili dostlar. Cumartesi ve pazar saatler 12'yi gösterdiğinde muhabbete başlayacağız ve saatler 2'yi gösterene kadar birbirinden güzel şarkılarla, geçmişten geleceğe bizim duygularımızı anlatan şarkılarla sizlerle muhabbete devam edeceğiz. Yeni bir haftayı geride bıraktık. Daha doğrusu bir haftayı geride bıraktık ve yeni bir haftaya başlayacağız. Yeni bir güne sızdığımız bu gecenin en sessiz saatlerinde zamanın ötesine yine geçmeye hazırsanız birbirinden güzel şarkılarla yayınımız başlıyor. Garip

Yaralı kalbime hedef atılan taşlar seni sordu neredesin diye. Gücendiğim aynalarda çatılan kaşlar seni sordu neredesin diye. Her köşe başında karşıma çıkan, derbeder halime umursuz bakan, mağrur hayaline gözümden akan yaşlar seni sordu neredesin diye. Ruhum yıllar yılı aşkla ördüğüm, saçlarının tellerine kördüğüm, kollarıma koşuyorken gördüğüm düşler seni sordu neredesin diye.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar, birbirinden kıymetli güzel şarkılarla devam ediyor. Gelen seni soruyor dedik Bengül'e ve sonrasında Ersa Güner seni soruyorlar dedi. Ve şimdi de yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Hani bazen kelimelerin bittiği yerde tek bir melodi başlar ve anlatmak istediğiniz her şeyi sizin yerinize söyler sevgili dostlar. İşte tam da öyle bir şarkı yine sizin için geliyor.

Hiç kimse kusursuz bir hayatı tamamlayamaz bu dünyada. Hepimizin gizlediği bir yarası, sessizce ödediği bir bedel mutlaka vardır. Madem ki insanız, elbette düşeceğiz. Çünkü hatasız kul olmaz. Bir çizgi çekilmez yaşanmışlıklara tek bir kalemde. Her yanlış, doğruyu bulmak için bir adımdır sadece. Bakın yine çalıyor o tanıdık melodi. Hadi dinleyelim. Hatasız kul olmaz.

sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerimden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse şurup. Beraber içelim tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini. Yakından duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı, altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerimden. Tut ellerimden.

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar birbirinden güzel melodilerle devam ediyor. Bir şarkı biterken aslında içimizdeki o bitmeyen hesaplaşmalar başlar. Hani Ferdi Anıl Yarkın'ın dediği gibi, belki de her şeyi göze alıp sonuna kadar sevmeliydi insan. Ama bazen ne kadar emekten, ne kadar adanmışlıktan bahsederseniz edin, karşı tarafın bıraktığı iz bir enkazdan farksız oluyor. Vermekten çekinmediğimiz o değer ne yazık ki bir kalbin en savunmasız yerinde çiğnenip geçiliyor. Tam da bu kırgınlığın, bu sessiz çığlığın eşiğindeyiz şimdi. Ruhu sızlatan melodisiyle Gökhan Kırdar şimdi bizlerle.

Evet sevgili dostlar, saatlerimizi bir yaptık diyebiliriz. İlk saatimizin son şarkısı Göksel'den gelecek ve ölsem de bir kalsam da diyecek Göksel. Tüm dostlarımıza armağanımız olacak elbette. İkinci saatimizde yine birbirinden güzel şarkılarımız sizleri bekliyor. Saatler 2'yi gösterene kadar zamansız şarkılarla zamanın ötesine geçmiş ve gönlümüze ne zaman dinlersek dinleyelim dokunacak o güzel şarkılarla yayınımız devam ediyor. Nasıl?

Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'da Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar ikinci saatiyle devam ediyor. Güzel bir şarkıyla başladık. Koray Avcı Yakarım Geceleri dedi ve yine güzel bir şarkıyla severek yıllardır dinlediğiniz unutulmayan zamanın ötesine geçmiş o güzel şarkılardan birisiyle devam ediyoruz ve Gülay'a kulak veriyoruz. Cesaretin var mı aşka?

gelmedin. Son hayalde yanıp kül oldu. Bu deruni kavgada kırılan gönül oldu. Şimdi menziller elem, yürek duman, sine çak. Devleri mahkum eden hayatım şimdi helak.

Zamansız şarkılarda pazar gecesinin sessizliğine dokunmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Gece ilerledikçe derinleşen duygulara geçmişten gelen tanıdık sesler eşlik etmeye devam ediyor. Müzik akıp giderken şöyle ruhumuz da müzikle birlikte akıp gitmeye devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılarla saatler 2'yi gösterene kadar sizlerleyiz.

Seni kaybettiğim o günden beri içimi dağılıyor hasretin, sızın. Kah gönderiyorsun yalnızlığını, kah karşıma çıkıyorsun ansızın. Herhangi bir gecede dumanlı bir köşeden, bazen ayın 14'ü kadar şehla ve güzel, bazen bir ejder gibi bakışları bir kızın, ıstırap şarabıyla ruhumu sarhoş eden, kil renkli gözlerini buluyorum ansızın. Herhangi bir zamanda muamma bir şarkının dalgın namelerinde duyuyorum sesini. Ağlayan

kısa, uçurtmalar taşıyor göklere nefesini. Bazen karanlıkları örtecek kadar uzun, alevli saçlarında dağılıyor gül ve gün. Kalbinden bir karanfil koparıyor sonsuzun, savaşta yenik düşen gemiler kadar üzgün. Herhangi bir denizin efsunuyla yeniden, her şey, her şey sanki yeniden başlayacak derinde. Sönerken mutluluğun nazenin kandilleri, yaralı bir güvercin görürüm ellerinde. Hayalinde bulurum

Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar.

Evet sevgili dostlar, birbirinden güzel şarkılarla, şiirlerle şöyle 1,5 saatlik bir zaman dilimimizi geride bıraktık. Son yarım saatimizin içindeyiz. Birbirinden kıymetli şarkıları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Saatlerimiz 2'yi gösterene kadar sizlerle buradayız. Tarkan'a kulak verdik, gitti gideli dedik ve sırada yine güzel bir şarkı. Eskimeyen eskilerden, sevdiğiniz bildiğiniz, duyduğunuzda belki sizi bir yerlere alıp götüren şarkılardan bir tanesi. Leman Sam şimdi sizlerle. Gül Gül.

Yüreğimin kaldırımlarında adımların, gittikçe uzaklaşıyorsun. Her adımın koparıyor içimde senden bir parçayı. Paramparça ediyorsun bizi. Sen ufkumdaki belirsizliğe doğru yol alırken, ben tükenmez bir sızıya bırakıyorum sessizliğimizi. Söz incecik bir iplik şimdi dilimin ucunda. Cümlelerin kifayet etmeyeceği durakta, dağılıp gidiyor umudumuza dair ne varsa. Zifiri karanlığa yürürken sen, kederimizi görüyorum gölgende. Yol fırsat vermiyor dönüp bakmana. Daha da derinleşiyor göğsümdeki izin, yüzün gölgeme karıştıkça gözlerimde. Başka yerde arayıp bulamayacağın, dokunup tutamayacağın bir hikayeyiz artık. Belli ki ne sen dönebileceksin, çehren kavuşmayacak yüreğimin aydınlığına, ne de ben sana seslenebileceğim, çare bulmak için gönlümüzün yangınına. Belli ki sözsüz bir elvedayı dilimizde tutacağız. Belli ki sessizliğin...

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: yaparsın.
1: Evet sevgili dostlar, zaman aktı gitti birbirinden güzel şarkılar ve şiirlerle ve geldik veda faslına. Radyolarını yeni açmış dostlarımız varsa onlar için de hatırlatalım. Bundan sonra her cumartesi pazar saatler 12'yi gösterdiğinde geceyi birlikte karşılıyoruz ve saatlerimizi 2'yi gösterene kadar birlikte olmaya devam ediyoruz. Zamansız şarkılar artık haftadaki gün sizlerle diyoruz. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle diyerek hep söylediğimi söyleyip veda ediyorum sevgili dostlar. Unutmayın, kimseler bilmez hangi gecenin ufkunda hangi gün vardır. Gecenin ufkundaki yeni gün hepiniz için güzel olsun. Geceniz aşk olsun.